Ai Erkan, ay sen bu hala yürü yürü yatar atar mı? Kote taa on ahte mamay. Kote aroha. Kote hype. Kote roimata. Kote taa on ahte. Tairinga! Anai tuo vajata! Taakerai! Tsukua!